0: sihreyim.
1: Her rayım se aşmaz.
0: Rayım sihreyim.
1: Na úžasnú noc.
0: Rayım sihreyim.
1: A každý hrdá svým.